Hoca yaveli, bu yurtta zamanı gözlegen adam, osmon bilan yolg'iz qolgan mahali, o'zining yulduzini

0: Caz Radyosu'da.
1: Hangame ustalere. Parçası olsun işte. Hadi çalıvereyim. Şimdi bir tanarsa. Sanatkor çıkı yaptı. Kamera tuttu. Karsak suraj uyan. Bana Petrasyan kasetada kursuyla parda oçuruşu bulan karsaya bu gitadı. Bu sanatçı dikrasaya bugün karsaya. Çocuğun gelişi oluyordu. Bırakız. Başını karsan. Bilesin ne kadar karsaya alıştı. Zeyşiliden çıksam bırakız. Dip koysam karsaya alıştı. Değil mi? İlahım hamaylanı. Kırp giletken gibi bilen tabrikliyimiz. Hiç kaçan yüzüyleden külgü tabasın. Aramasın. Hani indim özüm tanıştırsam, Respublika'da bulup ötken kısıkçı ve askışıyla kuruktarlı oldu. Üçüncü oranını aldım. O özü o konkursu üç kişi katlaştı. Rahmetekim. Beşey. Endip dener seni, köpçülüğü bana okşatadı. Kaç sanat kurgu okşayım ben? 30 yıl şimdi. Armani? Ya, Anvar Sanayi. Ya, köpçülük bilmesiyle bulup oluyor. Bana İlhan Farman konuşatçı. Koçları, sıkaların, rası kendişken diye. Bolların içinde kısıkçı bulamadıkken, şok bolladan bu mu? Kesin ki. Şubala bana bir tane sakı veriyoruz. Ki o. Ya sen bir bana durur öyle mi? Özüm ayıp durur mu Ahmet'e? Ki. Otin ne var sana?
2: Asatullah.
1: Asatullah, maladiz. İsmin ki?
2: Sarhocay.
1: Maladiz. Uylengen misin?
2: Yok.
1: Ne var ki uylenmedin?
2: Şarait yok.
1: Şarait yok. Maladiz. Sana kanak kız ne yok kadar? Orruğu mu, semiz mi?
2: Lübay.
1: Maladez, Liboya. Maladez. Şimdi şu bolanın bütün organizmini şiiri tarifleyiniz. Kalk karab dur. İnsanın birinci koruna degen çok hayırlı. Bu yüzü çekmesi, köçe tırı da başarı. Demek boşarı. Bana katta başarı. Tepe taraf peşana. Pastada kora koşlar. Kolup gitmesin, soçlar. Şimdi karab durun ya. Navbat geldi burun ya. Bu iki teşik kulak. İki çekke de kulak. Bana katta iki de bit. Sakol, böyle o halin et. Bu ikide kuzlar şirik, tepe pasları kiprik. Bu katta teşik ağız, içinde tıldır yolgız, terilgen katort işler, üstüde lablar işler. Cağdan pastı boyundur, kayırılmasa kıyındır. Yelkeden düştük kolge, kaytamız orka yolge. Aytarız neye gerek? Çünkü bu yerde kukrak. Bundan pastı bu korun, içinde samsa, biştek kız, norun. Bana yetipam geldik. Ya oylamayın, bu hali kindik. Paska çıkamız, ciddi. Paska çıkamız, ciddi. Bu albatta panca. Paska çıkıp gittik anca. Urunmagin her kança, bana bu ikide tayok değiledi ki ayak. Yapma kıskası tügül, aytilmagani ne mi?
2: Bülbül.
1: Bana diz, bülbül.
0: Sen gelme. Ustaları.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Kep kalıyılar mene taşken döpüler var, Sırhan darya döpüler var, Kaşka darya döpüler var, kep kalıyılar mene acayip döpülerimiz var.
3: Ana kızım ke, bitti diyen döpü yap, kitabı bu döpü yaman çizgir kaptı.
2: Assalamu aleyküm Atakan.
3: Ve aleyküm esselam, ve aleyküm esselam.
2: Atakan, kaysi döpüden beri?
3: En yana o, neme, ana o, kokan döpü müdür, uşanın o abiyaka.
2: Kalamperliyse var,
3: kalamperliyse. Haa, al uşanı, ay.
2: Bana Atakan, kiyip görün kanı.
3: Kanı.
2: Oh, ana Atakan. Yaraşta.
3: Vah.
2: Yaraşta.
3: Endi bu neçkul oladı olam?
2: Atakan endi at bilen tiye bilər midi? Biganalarga 70 min. Siz üçün 65 min Atakan.
3: Yes. Olin. Bitti doppu 65 min.
2: Ha Atakan?
3: Hellen joyda mı?
2: Ha Atakan.
3: Abi 65 minle bazarda koy bir yap.
2: Endi Atakan koydu başka kiyip bulmasa. Endi doppunu mazaklayıp kiyip girestir sıkcange.
3: Ey yok ey. Maya doppinle olayıp.
2: Ey.
3: Hellem somallakı geliyor. Yüreğe bağlam kitle.
2: Ey. Ota cahili çıkmasın bir yak karayın. Ya. Ne var bu? Cahili çıkı uğradı.
3: Hayır, o 65 bin de kendinden giyin bunu.
2: Abba. Ben ettim koydum. Yaş izi içi de ota.
3: Ne miydi?
2: Sorayım ben de indi.
3: 80 diye ben senem soru uğrasam.
2: Ha o doğru. Yama hazır geçe gelsin. Nivaralardan ne işte ota?
3: Şimdi nivara çivaralar kup.
2: Aha.
3: İvaralarım anca mınca var. Kuda kaç.
2: Ha ota. Yırtta uylen gene gelsin de ha.
3: Şimdi bolam. İrteyem uylen gelim yok. Keçem uylen gelim yok.
2: Kaça uylen gelsin?
3: Aynı abitte uylen gelim ben.
2: Ha ota kala. Bariz geçkür. Taşken'e ne ben hizmetine geldiniz?
3: Şimdi ben şu nivara kızımı okuşka okuyken ben bolam.
2: Kuda halıza kayıza okuşka kiremen dediler bu nivarayız.
3: Şimdi bu sırttan kiremen, sırttan kiremen. Kremen deydi. Ben eytemen ey ortasdan kır, ortasdan kır deyim ha.
2: Ey Atakan, sattasız da Atakan, sattasız. Abi, sırttan kremen de yani zavuç niye kremen de yani?
3: Ya. Menge zavuç gerek hemen. Buradıkan bu ise direktör bu olsun.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Markaz Radyosu.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ey aylanay, sanat, sahnanın arkasındaki hayat ondan da güzel. Talisafiyetli hatunları, ana şu kino arkalı bütün dünyaya meşhur olup gitti. Talisafiyetli hatunları yaman gapçı aylanay. Dört da gapçı hatun beni yokumdan faydalanıp bizi uyga bastırıp kırptı. Bizde hatunu çakırgan.
3: Hanife bunu, bir yön keli. Hemenin hatunu, hatunu. Siz ötün mü?
2: Şüphayet ben kırıp geliyordum, hatun beni körüp kaldı.
3: Ha dedesi, Toshkent kitap siz mi? Hı? Siz Toshkent kitap kan bu sengiz, ben hem Toshkent'e bormakçı. Sen ne bakırsan? Ben Toshkent'e borup, yerini tekiğe kırmakçı. Ha niyetine ötüsün seni. Ha Toshkent'e borup, ne bakırsan kinalip, yerini tekiğe kırdıgan bu sengiz, talisafette tıkıp koyak olay dedim. Öyleyin, siz düşünmeyin. Ben Toshkent'e borup, yerini tekiğe kırıp, kataysa kırmakçı. Karan, metronu kelle çokmaydı. Kataysanı düşünmedi çalpak. Eşikler yapıladı degen gapni eşitsem, ölsem armağanım yok mani.
2: Hatun, çarp da kolundan uçta biskereye tartıp, ana darvazalar bekildi. Keyingi istense vuzingden köpeği desem bu muydu mi?
3: Yok bu muydu dedi.
2: Bu muydu bosa? Ana bu uçbaşıngan bu muydu, bor zakonlu kiyin.
3: Ne mam, ne ki ay dadasın?
2: Ben kayırdan bileyim. Çülkü tort. Ayakta ilk halişini yeçip beşe patinke matinke ki. Toshkent'e borupmuz. Kişinakı deyip üstümüzden külmesin yana. Hay dadası dedi karan. Ayol kişi ihtiyat korup olarken. Toshkent'e kitapmız her ihtimalge karşı deyip. Lazımam kogan üstten çülkünü tortup de. Ana kızı lüp lüp güller bulan bir ayak buldu. Ayakta ilk halişini yeçip beşe gel. Oğul çeke deyip niyat koygan kızıl krasofkanı giyip de ilerleyim.
3: Dadası, okşadın mı dedi? Zakonni.
2: Oy, ana yendi karan, Toshkent'e kesek, hemen kuzumuzda kotunda.
3: Dadası, ne madde yaptı? Metin vay düşmanla koral mı yaptı, içi yon yaptı dedim.
2: Oy, kotunda yürüyüşü vazgarım kaldı bir pey.
3: Yürün dadası, bu mesela, yürün dadası.
2: Şah taşama, şah taşama. Adamda korkutma, iltimas kılamam ben. Vay aylanay, bunda yıkılıp yürüyüş için bir kadlı kamatan buluş gerek, hay mı? Bizdeki ketman destek okşap bakan. Koy dedim, hamma join şu yak. Kars eti başlık başlık odan çıkıp geçse, şarmanda bulamış.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Başka kızga ko'nmay kelyaptim. Başka kızga ko'nmay kelyaptim.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Markaz Radyosu'da Kuldurgiç
1: Bir neçe mucuylar yığılıp sıçkın ağlamakçı barışıptı. Yarım saat ötüptü, bir saat ötüptü, hiç kaysı mucuk bitti ham sıçkın tutuş olmaktı. Tasadıfan boyu bastı gelişken olabilen mucuk gelip haligi sıçkınlarını teşiğe karab dıp avaz çıkasıptı. Bir neçe sıçkınlar yugurup çıkışken egen har bir çıkan sıçkını mazza kılıp yiyişipti. Şimdi haligi korunu toygan mucuklar olabilen mucuk karab bunday mahoratni qayerdan o'rgandingiz? Chet tilini bilish kerak, birodarlar. Chet tili.

keçe, hicranlarga tolur keçe. Köz öngümde humar közlerim. Yağmur yağar yollar işsiz, kete yapman yine sensiz. Hayalimde senin sözlerin. Bahar çağı solun keçe, hicranlarga tolur keçe. Köz öngümde humar közlerim. Yağmur yağar yollar işsiz, kete yapman yine sensiz.

0: هنگامه استلره
1: ای ایلنه سنت سحنه آرکاسی دگه حیات اوندن ده گزل تلیسفیتن خاتنلره انشی کینا آرکالی بطن دنیا گه مشهور باب گتده 15 ده تقده بیت ده وزو تقده شنه هیچ کمی اردن برگن یو مندن باشکه باشه قشتن بهارگه چیسک بیت ده بچتن یاردن وای ایلنه ایسلردن یامان سیر حاصل چیخده بو جان بسیلره حاضر من شو یانده موت کچی که هم کرکمنده بر بلانو باشتم کنمست وای وزم ایلنه قیننم کارت دو
2: قیننم که تارت دو وزم ایلنه ایسلردن وزم ایلنه بو یه نه ایلنه کبته بو
1: ایلنه کته ایلنه کته قیننم که تارت دو Kaynanam hem 29 degende bir toktap ki intihar şirketken eken de 15 de bola bizde 15 de bola Oylap görün Rastan Ben aldım ne bakalım hemen Baş keşkunun saat 3'te köyden geldim Keç yakına Karasam haması kişayı pişayı Bir tanesi maşını da taşıgan Bir tanesi bunu da taşıgan Bir tanesi mehehehe Korkup yetese kurup Kun boyu kuddu bütün Uzbekistan'ın işini Şüler kıyanı kokan hama yutken Rastan Hey Ben kayıl kalemem hazır gibi ballar gel Ana şunu dakika ötü yap ben. Çekin. Ana şunu dakika. Çekin. Ötü yatsam.
2: Bemalol korkmayın korkmayın dedi.
1: Korkanımdan ayağımı aldım. Mutlu hem. Okulama mı duymuşsun?
2: Desem yok dedi. Ağzıya ha ha ha. Ayında siz işanın indi hürmetinizi kıyvete koydum dedi.
1: Hey. Hazır ki zamanlı ballar bile oynaşma.
2: O sen okulamayacak mısın? Sen yok okulamayayım ben dedi. Ne geldi sen ben senin tınçtıkken okulayayım dedi.
1: Hey. Bizde hatın etti. Ana dedesi dedi. Metronu korup kaldı ailenay. Şiir dedim hatın gözün açık gitmesin. Şundan metronu aldı ki kendi bir çörekine avaz çıkardı. Bismillahirrahmanirrahim. Rese sakın gene kendi deyip durup. Ey hatınlı konuda uçlayıp içeri girip getip bunda karasam. Ayağında izin işte yok. Şüphe et geçe hiç kim bilmedi de bizi Toşkenlik diye uylaştım. Ne kadar gördük. Ana o kanı mı desem?
2: İyi. Taşkarıda kaldı dedi.
1: Nega tashqariga qoldirasan desam,
2: men bir kattakonni uyiga keldikmi deb o'ylayapman dedi. Hangoma ustalari

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: Imkan Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Maktabda ham yaxshi o'qiganmiz. Bizda o'sha Talsapet ham Shopirkonda joylashgan. Bizda rus tili darsi ham, fransuz tili darsi ham hammasi o'zbek tilida o'tiraldi. Hammasi tushunarli bo'lardi. Domlalarimiz zo'r, juda bizani qiynamas edi. Rus tili darsi bo'lsa ham domlamiz shunda kirib, "Zdravstvuyte, bachalar." Biz ham "Zdravstvuyte, domlo." "Segodne kidijur." Kito dijur demak, kidijur. Ki degani tojikchada, o'zbekchada kim degani, urushchada kito deganda aralashib ketgan bizda. O'zbekcha, tojikcha, urushcha, fransuz tili darsi ham shunaqa o'tilardi. Bonjour metr, bonjour metr. O'tiringlar bachalar. Kidijur deb qo'yadi u ham. Ketaveradi fransuzchada ham. Endi ruschani yaxshi o'qiganmiz. Madaniyat institutiga kirdim. Birinchi kurs o'qiyapmiz. Domlamiz hamma bilan bir-bir tanishyapti. Navbat menga keldi. Stan dedi. Turdim. Atkuda dedi. Buxoro dedim. Как зовут dedi. Imiya desa to'shni bilardim. O'tmaganmizda boshqasini. Yonimda bir vodiylik kursdoshim bor edi. Nima deyaptilar domlar? Nimani so'rayaptilar desam, sizlarda qanaqa zavod bor deb so'rayapti dedi. Aytdim, "Unas, xilob zavod" dedim. "Cho" dedi. "Xilob zavod" desam, "Video tushuda" dedi. "Ya domlar, rostdan bitta xilob zavod bor" dedim. "Video tushuda" dedi, artist dedi. Darsdan chiqarib yubordi. Tushuntira olmadim. Keyin aytdim, "Endi urushchani o'rganmasam bo'lmaydi" dedim. Ko'chada ko'rgan odamlarim urushcha gaplashib ketaverdim. Bir kun trolleybusda ketyapman, bir chet ellik odam o'zi ham oppoq, nihoyatda oppoq, faqat tishi chetellikda. Haligindan endi "Sen qayerdansan?" deb tanishmoqchi bo'lib so'rashdim. Sekin borib, "Vigide" dedim. "Sen yazdes" dedi. "Net, vigide. Siz qayerdan kelgansiz?" demoqchimanda. Desam, "Yazdes" dedi. "Net, vigide." Desam, u ham meni tushundi. "Te student?" "Da, da" dedim. "Gide ti uchisa" dedi. "Madaniyat institutining ruschasini bilmayman." "Nima deyishni bilmay shart o'zimcha qisqartirdim u. Tashmi" dedim. Desam, "O, meditsinskiy institut." "Net, madaniyat" dedi. Lekin madaniyat institutini o'qidim, ruschani zo'r o'rgandim. Akam ruschani bilmadi. Men sotdim. Haligilar ko'rmagan ekan. "Nikotteri spalchki, nikotteri bis spalchki" dedi. Akam nima deyapti dedi. Men aytdim, "Buni nimaga chupi bor bir xilida, bir xilida chupi yo'q" deyapti. Desam, keyin tushuntirdi. "Mana bu chupi bor-ku, erkagi. Mana bu chupi yo'q-ku, urg'oqchisi. Mana aytibdi-da, kishmis spalchki, kishmis samiz, bis spalchki samka. Oba budi damka." Hala bir yaqa damka.
0: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ay ya ya. Ozodu bu nima etkin menge nima bu? Kaçan sen ben pijanı terimle topkiyen püllerimi kadırlaşıkı örgenesen ha?
2: Vay nima kıldım, nima kım ben? Ayıbım şu arzımagen polis çöntege de kop getipti kostümümüz yuvganımda, şu mu?
4: Birinciden, kostüm yuvulmuydu, çizkege beriş gerek. İkinciden, arzımagenmez nakt 50 bin son. Dabdalasını çıkarıp sanki ahma hatın.
2: Vay vostake, nima gecahınız çıkardı, nima gecahınız çıkardı. Eğer bilseyiz, ben sizge turmuşge çıkartganımda sizi hiç nerseyiz yok idi. Sizden mi? Şu üçe mal mülk bilen, bana adam 10 milyon son pul vergelle. Ergeteyi
4: İsimde en dahşatlı kim bugün şu anda? Şu anda şu narsaların taşa kötü olursun bu, nasıl mıdır?
2: Ne?

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Merkez Radyosu.

L A J L A. Beş de harf. T U R D I H A N. Üçte harf ortaça değil. Turduhan'ın hanın abdest siz Turduhan adı. Turduhan nasıl yaman Turduhan'ı? Barvah Turduhan, hizmetçi şey Turduhan.

0: ilgich.
1: Bir bemor kelib doktorga gapirarmish. Doktor, doktor, bilasizmi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi? Yo'q, xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

0: You wanna do it again?
1: Markaz Radyosu'da
2: Hangame Ustaları.
3: İndi bir hakiki koşuk.
4: Hakiki koşuk?
3: Ya, ben o zaman koşuk eytemem. Ben ki Rusça da.
4: Ben tercüme kılamam.
3: Kolejden geladı mı?
4: Oyağımdan hem geladı.
3: Ya, bir tercüme kıyam mısınız?
4: Ha, her gün tercüme kılamam.
3: Ha.
4: 10 minut aldın, Rodina Mat diken şiirini tercüme kıldım.
3: Ha.
4: Vatan ona bop çıktı.
3: Ortada hazır Rodina Mat diye iştelik mi olsa? Ondaki koşuk eytemiz kan.
4: Пожалуйста.
3: Aha, kan.
5: Rodina mat, vatan ona.
4: Ozu şu, sarlağasını kıyam mı?
3: Bu mesela ben bir tur kadar müzikasız eğitim. Bu tercüme kısın. Tercüme sizlere makul bulsa, ondaki müzike kuşağımız.
4: Düşünerli buldu, bu kiriş değil.
3: Ne gariye garmon igrayet, vadvariye pituk payot. Бабка юбку потеряла, дед нашел, не отдает. Кан.
4: Болды?
3: Кан.
6: Тогда гармон ойнайды, уйда хороз күйлайды.
3: Ва.
6: Холен иштанын йоқаткан, патчан бекіткан бермайды.
3: Назарымды сілеге мақул. Қалым музыка. Сәл тоғылы барас.
4: Хоп.
3: Кетті.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldirgiç. Ona kızıga nasihat kıptı. Menimcha kızım sen oylami erge teymoqchi bo'lsan de. Kızı. Oyi, o'zingiz hali bu haqida o'ylashga yoshli.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.